Ha ke go tsama e bana bana go tsa dikala kunu sutatsi le go tondena. Le wile mona padi. O tsama isa la jalo den tate mailo. Eh di go mo ke le biso.